0: 你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊 Kime çok re?
1: Yedo, yotin!

0: dülmi nişçino. Sizin golü doğ koştu. Dögan yığı şey saç koşa.
1: Doğ koşta kovayor.
0: Yürüm bu sinsa. Kiransı tungu maşı. Sabah çözü. Sizin ge kepsa. Rangay hunso şimdi ge cer çun tağrı.
1: Tasga gyo.

0: pelu suwa zhi bu tang. Pe me ni, peri mi ma ji tu yun ring bu suwa zhi ni. Sok zho che bu ma se, gyun zin che be mi xe ki suwa zhi be ma la zhi ki. Pe me cang mar, sa du ni we tang, che ju, kheng ju jie du yu. Long ba zhi la ju tab zhi ye bu cang mar, mi to mang bu pelu suwa zhi be lo zhi tang, nyam yun de yu. Duan tian che me, ye wong pen zhong li zhe na. Ta ri men za che ba, jian bu shu du yi.
1: Nye cho ge du zi. Zewli yang zi le pyu be, mun dun. Ha cho yang cha be, ha se pyu li di ra.
2: Ya mi kim be, na hong di bu me pa ta, na hong kak ba, na chu yang si dun ba. Go na, go yu kor, lo ci ngi du, lo ci jik jim jim ha to ba so ge, ya me ni chu tun si, gyo bu ching pi tang to pip ta. 清比糖给吞些清比路尼结合起青蛙拉给月别亚面拿出去洗洗净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净净